çıkartınca hitareti un diyorsa. Victorion. Momo Agida. Karage janayzo. Momo Agida. Hiza o hikitsukete. Touch up, touch up. Kanto. Much ni sampo. Ha. Sore shikawa nai no ka? Namekuzu datte motto agaru.